Kaç kere kırıldım, kaç kere yıkıldım, yine de geri döndüm sana. Sözümden döndüm, kimimi de gördüm. Boşver, öylesi müstehak bana. Şeytanın kölesi oldum sayende, aşkından ölesi oldum sayende. Ya bu şehrin delisi oldum sayende. Öylesi müstehak bana. Artık, artık aşk, artık aşk, meşk.

yalanlar gönlümden uzak olsun. Öldüren bir zehir, öyleyse bu şehir İstanbul. Ah İstanbul, ah.

diyorum. Aşkıma karşılık senden bir tek şey istiyorum. Senede bir gün, sadece bir gün ara beni. Hiç konuşmasan da olur. Nefesini gönder bana. İçime çekeyim kana kana. Bunu çok görme bana. Ben de sana bizim şarkımızı söylerim. Bakma sen. Söylerken belki ağlarım. Ama sen ağlama sakın. Hep gül. Çünkü seni öyle sevdi bu yaralı bülbül. Kendine iyi bak cancağızım. Elveda sana.

içerim. Yolun ecel olsa korkmam geçerim.

kaybettiğim sevdamı kıvrımlı yollarda aradım. Söylediğim sözlerde aradım, güvendiğim gözlerde aradım. Dağların tepelerinde, ağaçların dallarında, sahillerin kumlarında aradım. Saatler bir bir kovaladı, dakikalar yok etti her şeyimi. Yüreğimi, bedenimi, beynimi, hayat veren can damarımı. Seni beni bırakmadı. Sevda sevgi demeden öyle bir öldürdü ki, hem de kurşun değmeden.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde istedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin. Elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

Tek reklam. Tek reklam. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

hangimiz fotojenik?

0: reklamlar.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 6572. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
5: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
7: Bayburt'ta 5 düzensiz göçmen ve 4 şüpheli yakalandı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde asayişin sağlanması amacıyla operasyonlarına devam ediyor. Ekipler tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen saha takibi ve istihbari analiz çalışmaları neticesinde göçmen kaçakçılığıyla insan ticareti suçlarına yönelik teknik inceleme başlatıldı. Eş zamanlı operasyonlarda yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Bayburt'ta sahte içki operasyonu, 20 litre etil alkol ele geçirildi. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Ekipleri, il merkezinde sahte içki üretimine yönelik zamanında bir müdahaleye imza attı. İstihbarat ve analiz çalışmalarında, sahte alkol yapımında kullanılan ham maddelerin şehre sokulmaya çalışıldığı tespit edildi. Yapılan anlık takip sonucunda, yasa dışı yollarla kazanç elde etmeyi hedefleyen bir şüpheli kıskıvrak yakalandı. Bayburt'ta fidan dikme etkinliği. Bayburt Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü, çevre bilincini artırmak ve öğrencilere doğa sevgisini aşılamak amacıyla ağaçlandırma faaliyeti başlattı. Haziran 2026 döneminde hazırlanan Öğrenciler Kurumlar El Ele Daha Yeşil Bir Geleceğe projesi kapsamında okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler saha çalışmalarına başladı. Projenin ilk etabında okul bahçesi ağaçlandırılarak toprakla ilk fidanlar buluşturuldu. Dev maç öncesi ABD'de ilk yüzleşme gerçekleşti.

IBF hafif sıklet dünya şampiyonu unvanını elinde bulunduran Elif Nur Turhan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde çıkacağı kritik maç öncesinde rakibiyle bir araya geldi. Glendale şehrindeki Desert Diamond Arena'nın önünde düzenlenen etkinlikte, spor

0: uygunluğu incelendi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburt Haber.com yerel haberleri sundu.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

Kamu spotu. Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklamlar.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi. Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
5: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi tamamlandı. 4608 adli yargı ve 359 idari yargı mensubunun görev yeri belli oldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, üniversite sektör işbirliği artık bir tercih değil, zorunluluk olmuştur. Uzun yıllardır uygulanan klasik staj anlayışı günümüz ihtiyaçlarına cevap

Cevap vermekte yetersiz. Meslek yüksekokullarımızda öğrencilerin mezun olmadan iş hayatıyla bütünleşmesini sağlayıp istihdam odaklı yeni bir dönüşüm süreci yürütüyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batman'da 2021

0: Altay, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin kulübe talip olmasıyla kara bulutları dağıttı. Samsunspor Almanya 3. Lig takımı ve Henvyesbaden'de forma giyen santrafor Fatih Kaya ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın transfer gündeminden düşmeyen Bernardo Silva'nın hangi takıma imza atacağı merak ediliyordu. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Portekizli yıldız Real Madrid'le her konuda anlaşmaya vardı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Gaziantep, Kilis çevreleriyle Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yadıs halı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadıs halı yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama. Kusursuz temizliğin adresi.
2: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler, döner Balcı'da yenir.
3: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation reklamı.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
5: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Cinevisión.
1: Kır kedisi. Nerede bu kız?
2: Neredeyse bitirdim.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Kül Kedisi 3 Dilek. Cinderella, süperstar prens Merlifloor'un düzenlediği büyük baloya katılmanın hayalini kurmaktadır. Çünkü bu gece prensin gelecekteki prensesini seçeceği özel bir davettir. Ancak kötü kalpli üvey annesi ona durmadan ev işleri yükleyerek Kül Kedisi'ni evde tutmaya çalışır. Tam bu sırada Kül Kedisi'nin iyi kalpli arkadaşı Sever'in devreye girer. Mütevazı bir oduncu olan Sever'in ebedi ağacın büyüsüyle sevimli bir sincaba dönüşmüştür. Sihirli fındıkların yardımıyla tüm işleri tamamlar ve Kül Kedisi'nin baloya gitmesini sağlar. Baloda Kül Kedisi ile Prens Merlifloor'un arasında güçlü bir bağ oluşur ve gece beklenmedik bir evlenme teklifiyle sona erer. Fakat sihirli fındıklar, kaybolan balo elbisesi ve sarayda yaşanan sürpriz bir kaçırılma olayı işleri tam anlamıyla karıştırır. Bu büyülü karmaşanın içinde Kül Kedisi yalnızca aşkı değil, kendi cesaretini, sesini ve gerçek sadakatin anlamını da keşfetmek zorunda kalacaktır.
4: Prens bir gelin seçecek.
2: Baloya çok az kaldı, hadi.
4: Prens Merlifloor.
5: Sizinle tanışmak büyük bir zevk, güzel yabancı.
3: Animasyon, komedi ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Vitali Sharvrov yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Evan Frank Slayton, Anastasia Lapina ve Denis Nekrasov var. İyi seyirler.
0: Cinevizyon.

0: heyecanlar. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458-211-1112.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
4: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 6572. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
5: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727. Sundu.
0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
6: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi tamamlandı. 4608 adli yargı ve 359 idari yargı mensubunun görev yeri belli oldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, üniversite sektör işbirliği artık bir tercih değil, zorunluluk olmuştur. Uzun yıllardır uygulanan klasik staj anlayışı günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz. Meslek yüksekokullarımızda öğrencilerin mezun olmadan iş hayatıyla bütünleşmesini sağlayıp istihdam odaklı yeni bir dönüşüm süreci yürütüyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batman'da 2021 yılında öldürülen Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin dosyanın jandarmanın titiz çalışmasıyla aydınlatıldığını, Batman ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile mutabakat zaptının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanması ihtimalinin mevcut olduğunu söyledi. Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin satın almayı planladığı kulüp belli oldu. Üçüncü ligde mücadele edeceği yeni sezon öncesi borcu 1 milyar liraya ulaşan ve 11 Mayıs'ta yapılan kongrede başkan adayı bulamayan Altay, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin kulübe talip olmasıyla kara bulutları dağıttı. Samsunspor Almanya 3. Lig takımı ve Hen Wiesbaden'de forma giyen santrafor Fatih Kaya ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın transfer gündeminden düşmeyen Bernardo Silva'nın hangi takıma imza atacağı merak ediliyordu. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Portekizli yıldız Real Madrid'le her konuda anlaşmaya vardı.
7: Hava durumu.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Gaziantep, Kilis çevreleriyle Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
7: Pop 20 ilk 5.
8: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Mamel Matiz, Dağılıyorum Olaysız.
0: 5 numara.
9: Ara sıra gel bize, gel de bir kal. Aralı bu pencere, gökte şimay.
8: 4 numarada Manifest, Ajda Pekkan, Hileli.
0: 4 numara.
10: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşim.
8: Hande Ünsal, Halim, haftanın 3 numarası.
0: 3 numara.
11: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir, yutulur değil ah bu.
8: Hande Yener, Ego, 2 numarada.
0: 2 numara.
8: Ve geldik zirveye, Sezen Aksu, Aşk Dansı.
0: Bir numara.
12: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim basıp gitse de.
8: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
7: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam.

reklam. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 6572. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: reklamlar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta 5 düzensiz göçmen ve 4 şüpheli yakalandı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asayişin sağlanması amacıyla operasyonlarına devam ediyor. Ekipler tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen saha takibi ve istihbari analiz çalışmaları neticesinde göçmen kaçakçılığıyla insan ticareti suçlarına yönelik teknik inceleme başlatıldı. Eş zamanlı operasyonlarda yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Bayburt'ta sahte içki operasyonu, 20 litre etil alkol ele geçirildi. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Ekipleri, il merkezinde sahte içki üretimine yönelik zamanında bir müdahaleye imza attı. İstihbarat ve analiz çalışmalarında, sahte alkol yapımında kullanılan ham maddelerin şehre sokulmaya çalışıldığı tespit edildi. Yapılan anlık takip sonucunda, yasa dışı yollarla kazanç elde etmeyi hedefleyen bir şüpheli kıskıvrak yakalandı. Bayburt'ta fidan dikme etkinliği. Bayburt Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü, çevre bilincini artırmak ve öğrencilere doğa sevgisini aşılamak amacıyla ağaçlandırma faaliyeti başlattı. Haziran 2026 döneminde hazırlanan Öğrenciler Kurumlar El Ele Daha Yeşil Bir Geleceğe projesi kapsamında okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler saha çalışmalarına başladı. Projenin ilk etabında okul bahçesi ağaçlandırılarak toprakla ilk fidanlar buluşturuldu. Dev maç öncesi ABD'de ilk yüzleşme gerçekleşti. IBF hafif sıklet dünya şampiyonu unvanını elinde bulunduran Elif Nur Turhan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde çıkacağı kritik maç öncesinde rakibiyle bir araya geldi. Glendale şehrindeki Desert Diamond Arena'nın önünde düzenlenen etkinlikte, sporcular basın mensupları karşısında ilk yüzleşmeyi gerçekleştirdi. Yenilgisiz Latin Amerikalı boksör Gabriela Telez'le karşılaşacak olan Bayburtlu milli boksör, ring öncesi psikolojik hazırlığını ve kararlı

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
5: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
6: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
0: Kafes PlayStation reklam.

0: kamu spotu.
1: Biz ve milletimiz milyonlarca kişilik bir vakfız. Sevincimiz de birdir bizim, gururumuz da. Hep birlikte başarır, hep birlikte kutlarız. Çünkü bizim hikayemiz, büyük Türk milletinin bağımsızlık aşkının, birlik ve beraberliğinin, teknoloji ve inovasyonla harmanlanmış destansı bir yolculuğudur. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

0: düğün olsa reklamları sunar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi tamamlandı. 4608 adli yargı ve 359 idari yargı mensubunun görev yeri belli oldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, üniversite sektör işbirliği artık bir tercih değil, zorunluluk olmuştur. Uzun yıllardır uygulanan klasik staj anlayışı günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz. Meslek yüksekokullarımızda öğrencilerin mezun olmadan iş hayatıyla bütünleşmesini sağlayıp istihdam odaklı yeni bir dönüşüm süreci yürütüyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batman'da 2021 yılında öldürülen Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin dosyanın jandarmanın titiz çalışmasıyla aydınlatıldığını, Batman ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile mutabakat zaptının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanması ihtimalinin mevcut olduğunu söyledi. Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin satın almayı planladığı kulüp belli oldu. Üçüncü ligde mücadele edeceği yeni sezon öncesi borcu 1 milyar liraya ulaşan ve 11 Mayıs'ta yapılan kongrede başkan adayı bulamayan Altay, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin kulübe talip olmasıyla kara bulutları dağıttı. Samsun Spor, Almanya 3. Lig takımı ve Henvies Baden'de forma giyen santrafor Fatih Kaya ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın transfer gündeminden düşmeyen Bernardo Silva'nın hangi takıma imza atacağı merak ediliyordu. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Portekizli yıldız Real Madrid'le her konuda anlaşmaya vardı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Gaziantep, Kilis çevreleriyle Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: reklamlar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri. Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: siyah gülüşüm, kurşun seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadı metelim, yok kuruşum, sen ıslandın son yağmurdur.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını, kimselere sormuyor.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Kafes PlayStation reklam.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta 5 düzensiz göçmen ve 4 şüpheli yakalandı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asayişin sağlanması amacıyla operasyonlarına devam ediyor. Ekipler tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen saha takibi ve istihbari analiz çalışmaları neticesinde göçmen kaçakçılığıyla insan ticareti suçlarına yönelik teknik inceleme başlatıldı. Eş zamanlı operasyonlarda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Bayburt'ta sahte içki operasyonu, 20 litre etil alkol ele geçirildi. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Ekipleri, il merkezinde sahte içki üretimine yönelik zamanında bir müdahaleye imza attı. İstihbarat ve analiz çalışmalarında, sahte alkol yapımında kullanılan ham maddelerin şehre sokulmaya çalışıldığı tespit edildi. Yapılan anlık takip sonucunda, yasa dışı yollarla kazanç elde etmeyi hedefleyen bir şüpheli kıskıvrak yakalandı. Bayburt'ta fidan dikme etkinliği. Bayburt Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü, çevre bilincini artırmak ve öğrencilere doğa sevgisini aşılamak amacıyla ağaçlandırma faaliyeti başlattı. Haziran 2026 döneminde hazırlanan Öğrenciler Kurumlar El Ele Daha Yeşil Bir Geleceğe projesi kapsamında okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler saha çalışmalarına başladı. Projenin ilk etabında okul bahçesi ağaçlandırılarak toprakla ilk fidanlar buluşturuldu. Dev maç öncesi ABD'de ilk yüzleşme gerçekleşti. IBF hafif sıklet dünya şampiyonu unvanını elinde bulunduran Elif Nur Turhan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde çıkacağı kritik maç öncesinde rakibiyle bir araya geldi. Glendale şehrindeki Desert Diamond Arena'nın önünde düzenlenen etkinlikte, sporcular basın mensupları karşısında ilk yüzleşmeyi gerçekleştirdi. Yenilgisiz Latin Amerikalı boksör Gabriela Telez'le karşılaşacak olan Bayburtlu milli boksör, ring öncesi psikolojik hazırlığını ve kararlılığını objektiflere yansıttı. Yapı malzemelerinde piyasa denetimi. Bayburt İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, piyasadaki yapı malzemelerinin standartlara uygunluğunu kontrol etmek amacıyla teknik takibini sürdürüyor. Müdürlük bünyesindeki piyasa gözetimi ve denetimi birimi personelleri, kentte imalat yapan PVC kapı ve pencere üreticilerini iş yerlerinde ziyaret etti. Yapılan saha denetimlerinde imal edilen malzemelerin yasal mevzuatlara olan uygunluğu incelendi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Mamel Matiz, Dağılıyorum Olaysız.
3: 5 numara. Ara sıra gel bize gel de bir kal.
2: Aralı bu pencere gökte şimal. 4 numarada Manifest, Ajda Pekkan, Hileli.
3: 4 numara.
4: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşim.
2: Hande Ünsal, Halim, haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
4: Yanıyor.

0: 2 numaradan.
1: 2 numara.
0: Ve geldik zirveye. Sezen Aksu Aşk Dansı.
1: 1 numara.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yadıs halı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadıs halı yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız halı yıkama. Kusursuz temizliğin adresi.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
4: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458 211 11 12.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu Spotu.
1: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.

0: Reklamlar. Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
5: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 6572. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı aralarında kırmızı bültenle aranan 42 isminde bulunduğu toplam 90 firari suçlunun yürütülen titiz çalışmalar ve uluslararası işbirliği neticesinde 16 farklı ülkeden Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı Van Hudut hattında 290 kilo 665 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada hudut birliklerimiz vatanımızın güvenliği için 7/24 keşif, gözetleme ve devriye görevini kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak Van Hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 15 adet çuval içerisinde toplam 290 kilo 665 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde gerekli işlemlerin yapılması üzere Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi denildi. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği RATEM ile İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği TSMB arasında önemli bir telif uzlaşısı sağlandı. İstanbul'da imzalanan anlaşmayla ilk etapta 153 yerel ve bölgesel radyoyu kapsayan telif davaları, icra takipleri ve arabuluculuk süreçleri durduruldu. Anlaşma ayrıca RATEM üyesi yaklaşık 800 yerel ve bölgesel radyonun 2026 yılı telif lisans süreçlerini de kapsıyor. RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, yayıncıların uzun süredir karşı karşıya olduğu hukuki yüklerin hafifletildiğini belirterek telif barışı sürecinin diğer müzik meslek birlikleriyle de devam edeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 81 il 920 ilçede, yurt dışındaysa 8 ülkede 11 sınav merkezinde gerçekleştirildi. LGS sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak.
2: Spor.
1: Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin satın almayı planladığı kulüp belli oldu. Üçüncü ligde mücadele edeceği yeni sezon öncesi borcu 1 milyar liraya ulaşan ve 11 Mayıs'ta yapılan kongrede başkan adayı bulamayan Altay, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin kulübe talip olmasıyla kara bulutları dağıttı. Samsun Spor Almanya 3. Lig takımı ve Vehenviesbaden'de forma giyen santrafor Fatih Kaya ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın transfer gündeminden düşmeyen Bernardo Silva'nın hangi takıma imza atacağı merak ediliyordu. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Portekizli yıldız Real Madrid'le her konuda anlaşmaya vardı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Gaziantep, Kilis çevreleriyle Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi. Evinizdeki inatçı lekelere son. Yadı salı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadı salı yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Salı Yıkama. Kusursuz temizliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Reklamlar. Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de. Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Bayburt halkı. Uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
0: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le...

Tek reklam. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı aralarında kırmızı bültenle aranan 42 isminde bulunduğu toplam 90 firari suçlunun yürütülen titiz çalışmalar ve uluslararası işbirliği neticesinde 16 farklı ülkeden Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı Van Hudut hattında 290 kilo 665 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada hudut birliklerimiz vatanımızın güvenliği için 7/24 keşif, gözetleme ve devriye görevini kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak Van Hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 15 adet çuval içerisinde toplam 290 kilo 665 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde gerekli işlemlerin yapılması üzere Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi denildi. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği RATEM'le İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği TSMB arasında önemli bir telif uzlaşısı sağlandı. İstanbul'da imzalanan anlaşmayla ilk etapta 153 yerel ve bölgesel radyoyu kapsayan telif davaları, icra takipleri ve arabuluculuk süreçleri durduruldu. Anlaşma ayrıca RATEM üyesi yaklaşık 800 yerel ve bölgesel radyonun 2026 yılı telif lisans süreçlerini de kapsıyor. RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, yayıncıların uzun süredir karşı karşıya olduğu hukuki yüklerin hafifletildiğini belirterek telif barışı sürecinin diğer müzik meslek birlikleriyle de devam edeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 81 il 920 ilçede, yurt dışındaysa 8 ülkede 11 sınav merkezinde gerçekleştirildi. LGS sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak.
2: Spor. Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin satın almayı planladığı kulüp belli oldu. 3. ligde mücadele edeceği yeni sezon öncesi borcu 1 milyar liraya ulaşan ve 11 Mayıs'ta yapılan kongrede başkan adayı bulamayan Altay, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin kulübe talip olmasıyla kara bulutları dağıttı. Samsun Spor Almanya 3. Lig takımı ve Wiesbaden'de forma giyen santrafor Fatih Kaya ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın transfer gündeminden düşmeyen Bernardo Silva'nın hangi takıma imza atacağı merak ediliyordu. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Portekizli yıldız Real Madrid'le her konuda anlaşmaya vardı.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Gaziantep, Kilis çevreleriyle Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
5: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Kamu Spotu. 112.
1: Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
2: 112. 112.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Reklamlar. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-4848, 552-756-2069.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yadı salı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadı salı yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yadı salı yıkama. Kusursuz temizliğin adresi.
3: Kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, Gelin Hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesicilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
5: Kulaktan kalbe.
6: Bu şarkıyı bana özellikle bu Harbiye sabahlarında muhteşem kahvaltı hazırlayan

0: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Sesini açın. Çünkü şu an en sevdiğiniz sanatçılarla en ön sırada.

0: Harikasınız.
1: Düğün olsa reklamları sunar.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
1: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
1: Düğün olsa reklamları sundu. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem reklam hattı 0850 360 1864. Ünifem'le fark edilirsiniz.

Burası Ünlü FM sahne.

Unutulmaz bir akşam yaşayacağımıza emin gibiyim. Aklınızı alacağım galiba.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamı.

0: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına ama ben Matiz, dağılıyorum olaysız.
1: 5 numara.
2: Ara sıra gel bize, gel de bir kal. Aralı bu pencere, gökte şimay.
0: 4 numarada Manifest, Ajda Pekkan, Hileli.
1: 4 numara.
3: Senden kaçamadım.
0: Hande Ünsal, Halim, haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
3: Yanıyor.

0: 2 numarada.
1: 2 numara.
0: Ve geldik zirveye. Sezen Aksu Aşk Dansı.
1: 1 numara.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam.

Olmaz, olmaz, olmaz, olmaz. Allah istemedi çok önemli bir laf. Bak diyorsunuz bana abuk subuk şeyler yazıyorsun. Burası çok önemli, o yüzden bir daha yapacağız. Kalp ömür boyu sevmez, aşka küstüreni.

0: Reklamlar. Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.
4: Burası Ünlü FM sahne.

0: bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Zigana tüneli yakınında feci kaza, sürücü hayatını kaybetti. Gümüşhane-Trabzon Karayolu'nun Zigana Tüneli mevkisinde sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tuğla yüklü tır seyir halindeyken kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç yol kenarına savrularak kaza yaptı. Çarpmanın hemen ardından tırın çekici kısmından alevler yükselmeye başladı. Kazayı gören diğer sürücüler ve çevre sakinleri hızla yardıma koştu. Ancak kısa sürede büyüyen yangın ve tırın kabin bölümünü saran alevler nedeniyle araç içinde sıkışan sürücü müdahale edilemedi. Vatandaşların çabaları yetersiz kalırken tır şoförü yanarak hayatını kaybetti. Bayburt'ta 876 öğrenci LGS sınavında ter döktü. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav tüm Türkiye'de olduğu gibi Bayburt'ta da gerçekleştirildi. Kent genelindeki sınav merkezlerinde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Sınav güvenliğinin ve düzeninin sağlanması amacıyla emniyet ile milli eğitim personelleri binalarda hazır bulundu. Bayburt Spor teknik direktörlük görevine Ulaş Ulusan'ı getirdi. Bayburt Spor Kulübü, futbol A takımının teknik direktörlük görevi için deneyimli teknik adam Ulaş Ulusan ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, yeni sezon hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen teknik yapılanma kapsamında Ulaş Ulusan'ın göreve getirildiği bildirildi. Yeni teknik adam, ekibiyle birlikte Bayburt'a gelerek takımın başına geçecek. Bayburt'ta 5 düzensiz göçmen ve 4 şüpheli yakalandı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve hudut kapıları şube müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen saha takibi ve istihbari analiz çalışmaları neticesinde göçmen kaçakçılığıyla insan ticareti suçlarına yönelik teknik inceleme başlatıldı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Burası Uni FM sahnesi.

0: sizde.
1: Hem aldım hem çaldım.

0: konserler, hafızalara kazınan notalar. Müzik tarihinin en iyileri Güni FM sahnede. Kulaktan kalbe. Güni FM sahne.
1: Oturup da konuşamadık seninle, düşünüp de taşınamadık doğru dürüst. Amacımızın ucuna da varmışken başka aşklar seninle yine. Bakışıp da görüşemedik seninle, uzun

0: olsa reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Zigana tüneli yakınında feci kaza, sürücü hayatını kaybetti. Gümüşhane-Trabzon karayolunun Zigana tüneli mevkisinde sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tuğla yüklü tır seyir halindeyken kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç yol kenarına savrularak kaza yaptı. Çarpmanın hemen ardından tırın çekici kısmından alevler yükselmeye başladı. Kazayı gören diğer sürücüler ve çevre sakinleri hızla yardıma koştu. Ancak kısa sürede büyüyen yangın ve tırın kabin bölümünü saran alevler nedeniyle araç içinde sıkışan sürücüye müdahale edilemedi. Vatandaşların çabaları yetersiz kalırken tır şoförü yanarak hayatını kaybetti. Bayburt'ta 876 öğrenci LGS sınavında ter döktü. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav tüm Türkiye'de olduğu gibi Bayburt'ta da gerçekleştirildi. Kent genelindeki sınav merkezlerinde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Sınav güvenliğinin ve düzeninin sağlanması amacıyla emniyet ile milli eğitim personelleri binalarda hazır bulundu. Bayburt Spor teknik direktörlük görevine Ulaş Ulusan'ı getirdi. Bayburt Spor Kulübü, futbol A takımının teknik direktörlük görevi için deneyimli teknik adam Ulaş Ulusan ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, yeni sezon hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen teknik yapılanma kapsamında Ulaş Ulusan'ın göreve getirildiği bildirildi. Yeni teknik adam, ekibiyle birlikte Bayburt'a gelerek takımın başına geçecek. Bayburt'ta 5 düzensiz göçmen ve 4 şüpheli yakalandı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen saha takibi ve istihbari analiz çalışmaları neticesinde göçmen kaçakçılığıyla insan ticareti suçlarına yönelik teknik inceleme başlatıldı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Otelimizde yeni bir dönem başlıyor.
3: Babam cinayetten gelmiş. Sıkıntılı bir tip olabilir, ben sana söyleyeyim.
2: Babam sen ne güzel yapmışsın burayı ya.
4: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Kıyma, Hain Eşer Kendi Düşer. Yıllar süren hapis hayatının ardından özgürlüğüne kavuşan Mesut, babası Mehmet'in işlettiği otele geri döner. Mehmet, otelin geleceğini oğluna emanet etmek isterken, Mesut da hem oteli 4 yıldızlı bir işletmeye dönüştürmek, hem de hayatını yeniden kurmak için mücadele etmeye başlar. Ancak otele gelen gizemli ve çıkarcı Gamze'ye aşık olması dengeleri alt üst eder. Mesut'un bu ilişkiye kapılması, özellikle Tufan ve Serdar arasındaki güç savaşını giderek büyütür. Bir yandan otelde eğitimler, denetimler ve sahnelenecek Hamlet oyununun hazırlıkları sürerken, diğer yandan kıskançlıklar, ihanetler ve geçmişten gelen aile hesaplaşmaları gün yüzüne çıkar.
5: Şimdi her şeyi tersine çevireceğim.
6: İstersen.
5: İsterim.
6: Ben sana yardım edebilirim.
7: O hareket arkadan yiğit ekleyip önden çıkarttırmalı hareket değil miydi?
8: Anandı!
9: Annenin
10: çok... Ama bunun alt tarafı da yok Hamza'nın.
4: Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Abdurrahman Akarsu, Kadri Beran Taşkın yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Onur Akbay, Ali Sürmeli ve İrfan Ballı var. İyi seyirler.
11: Bu çocuk kime çekmiş baba?
12: Dayısına.
13: Abo bozu.
14: Shakespeare bile bu sonu çok sevecek.
15: Sinevizyon.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklam

Kamu spotu. Tütün ve tütün ürünleri, kalp hastalıkları, kanser ve solunum yolu sorunları gibi ciddi rahatsızlıklara neden olur. Bırakarak sen de başarabilirsin. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

serpe yatıyordu önümüzde pişmanlık aylardan eylüldü örttü.

reklam. Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet. Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

94.0 Radyo Dünya FM. Düşler sökülür.

artık görünmüyor mevsimde hüzün. Bulutlar bir garip rüyaya dalmış. Ufukta güneşi ağlatan yüzün, bir mülteci gibi tenhada kalmış. Toprak yandı gülüm, çeşmeler zehir. Şimdi bilsen de bir, bilmesen de bir. Kaç kere çağırdım seni öteden, turnalar uçurdum gittiğin yere. Bin parça eyledin kalbimi neden, ruhum bir başına düştü göklere. Bana tebessümle bakıyor kabir. Şimdi gülsen de bir, gülmesen de bir.

Derdimin yangını sardı gölgeni. Bir mahkum kanıyla aktı izleri. Deniz ölesiye severken seni. Neden gemileri yaktı gözlerin? Yıkıldı yolunu bekleyen şehir. Şimdi gelsen de bir, gelmesen de bir. Yağmurun inceden yağdığı yerde açan gül acıyı damıtır solar. Ağustos böceği düşünce derde, içine kuşların sevdası dolar. Ölü bir mahzene gömüldü kibir, artık sevsen de bir, sevmesen de bir. Çatladı enkavi yerinden tohum, kıvılcım düşürdü sulara gonca. Her akşam ölümü koklayan ruhum, seni de kuşanır Hakan olunca. Bu yerde bilinir destanı kebir, şimdi kalsan da bir, kalmasan da bir. Zaman kârında pervane şimdi, mekan defineler döktü yoluma. Fırtınadan umut bekleyen kimdi söyle? Deniz neden gömüldü kuma? Zindan çöktü gülüm, kırıldı zincir. Benim olsan da bir, olmasan da bir. Benim olsan da bir.

Efendim saatler 21.45. Her hafta cumartesi gecesi saatler 21.30'u gösterdiğinde Sağlık Medikal ve Primer İşitme Merkezi'nin sunduğu Ömer'le Düşler Sokağı programı. Radyonuz Üne FM'de saatler 00.00'ı gösterene dek şiir adına her şeyi paylaşamasak da bir sonraki haftaya mutlaka birkaç cümle, birkaç kelime bırakacağız. Bizleri www.unefm.com.tr'den takip edebilirsiniz. Aynı zamanda mesajlarınızı iletebilirsiniz. Belki birkaç cümle karaladığınız bir not defterine, denemeleriniz, makaleleriniz her hafta olduğu gibi. Bu hafta da bekliyorum efendim. Duşlar Sokağı UNEFM Instagram adresimiz. Duşlar Sokağı UNEFM yahut Ömer Piri TR. DM'den mesajlarınızı bekliyorum. Üstad Necip Fazıl ne güzel söylemiş değil mi? Ne güzel diseler bunlar. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Geçti istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni, gelme artık, neye yarar?

olsan da bir, olmasan da bir. Kıymetli Nurullah Genç hocamdan güzel bir şiirdi ve kesif diyelim yine. Demiş ki şairimiz, gökkuşağı nerede aşikar olur? Hangi aynadır ki kurulur saray? Bademi içirmiş toprağa gökler. Kimin gözlerine düştü yıldırım? Bu cezbe yangını, bu esrik hayal. Her akşam bitmeyen bir günü bekler. Çile bir bahçedir yar nazarında. Duvak kırmızının suskun rüyası. Kardelen sabahı bekleyenindir. Bir şehrin dumanlı sokaklarından geldiğini görüp titreyen rüzgar. Azlı sükutundur, beyaz tenindir. Bir ebru kalbinde denizle gelir. Akar yalnızlığın kirpiklerinden. Yorgun bir sevdayı taşıyan sesin ağlatır dağları ve ırmakları. Seher vakti yıldızlarla buluşan arzın parmağında son firuzesin. Ah yollar bilseydi bu kıyameti. Yolcular köprüye varmazdı dalgın. O hangi ayindir tutuşup yandı. Yüz ilahileri söyleyen ruhum yumdu gözlerini bir seher vakti. Güneşin battığı yerde uyandı. Islahımdır bulut, yağmur ve zaman. İnfilak içimde nazlı bir tohum. Ellerim güneşi bulur derinde. O kesif hayaller, batık gemiler, bir liman arıyor yurdunda hüznün. Kim olsa yanardı benim yerimde. Bana bir müsteğer yalnızlık gerek. Bana nikabını kaldıran nakış. Oyası dökülür bahtımda ömrün. Ötemde yüzüme gülümseyenler. Yanımda vururlar güvercinleri. Bilmezler adını ölümsüzlüğün. Acı bir tebessüm kalır yüzümde. Pervasız bir gezgin olsam da dağlar, bir tahtrevanda kuşatır beni. O bozkırın rüyası alevden midir? Bir yanımda sükut tenli gölgeler, bir yanımda yaslı rüzgar gülleri. Hayalin en uzun baharı benim, yaprağımda şebnem olur gözlerim. Bir bakışın bile ansızın açan bir kar çiçeğidir avuçlarımda. O hangi tefekkür, hangi tebessüm, bir veda kuşudur göğümde uçan. Ufukta ağlayan bir güneş mi var? Bu feryat nereden geliyor şimdi? Ümidin bahtında gün akşam olur. Uslatı çağıran pervanelerin, yakarışı göğe dokunan alev. Bekle. Bekle, aradığın Hakan'ı bulur. Belki de bir yağmur yağmak üzeredir. Bitik bir mevsimle gelir de hayat. Adını arayan o ülke, o kız. Bir zerrin kutuya koyar kalbini. Ayrılık ki 40 gün 40 gece düğün. O kız bir kayıptır şimdi sevdasız.

Çoğu zaman hayatımı anlatsam diye roman olur kelimeleriyle başlayan, sonra uzayıp giden cümleler kurarız. Zaten hayatın kendisi roman değil mi? Hayat sahnesine çıktığımız ilk günden beri sergilediğimiz bir oyun değil mi yaşamak? Çok çabuk tüketmek istemeyiz ama bazen kötü giden bir günün çok çabuk geçmesi için yalvarır dururuz kendi kendimize. Oysa yaprak yaprak dökülüp giderken hayat ellerimizden dur diyemiyoruz yelkovana, akrebe. İnsan neden çelişir hayatta kendisiyle? Bazen kalkar nefes aldığımız her dakika için şükrederken, bazen de kopuk bir hayat için lanet yağdırmaz mıyız? Peki bize verilen senaryo ile mi oynuyoruz, yoksa tamamen doğaçlama mı yapıyoruz hayat sahnesinde? Bir söz vardır: sahne tozunu yuttun mu bir daha bırakamazsın diye. Sanırım sırf bu yüzden hayata daha sıkı bağlanıyoruz her geçen gün. Hayat yolculuğunda daha iyi romanlar bırakmak dileğiyle. Hayat sahnesinde gözyaşı bırakmadan oynayabilmek dileğiyle.

Biliyorsunuz zaman zaman kendi Bizim Şiirler adı altında paylaşım yapıyoruz, yorumlamaya çalışıyoruz. İşte o şiirlerden bir tanesi. Sensizlik, sensizlikten, sensizlikten yoruldum inan diyelim.

Sana kapamadım kalbimin kapısını. Gülüşlerini unutmadım. Sen düşlerimde olmadan nefes alamam ki. Rüzgarın yön değiştirdiği yerdeyim. Sensizlikteyim. Dudaklarımı aralayıp hep söylediğim kelimelerdesin. Özlemlerimde, hasretimde, yalnızlığımdasın. Uykularımın en yorgun zamanlarında uyanıp ansızın gece yarıları. Yüzüme düşen sensizliğin hüznündesin. Unuttum sanma. Ben nerede yaşıyorsam sen oradasın. Şimdi sana ne yazsam ve ne kadar anlatamasam dostlarıma, bir o kadar büyürsün içimde ve bir o kadar gizemli. Şimdi hüznümün başa çıkılmaz anında bir sigara daha yapmalıyım önce. Kuytu akşamların senli vakitlerini düşleyip sesini anımsamalıyım yine. Tebessüm etmeliyim ve dünyanın en şanslı şairi olmalıyım. Sırf seni sevdiğim için ve sana yazılan her duygum okunduğu için onur duymalıyım. Gittim biliyorum. Beni yiyip bitiren bir merak. Yüzünü göremediğim günlerin acısı kalbimde. Ellerinde olamamanın çaresizliği ve yalnızlığımın baki kalması hep acı verecek biliyorum. Gündüzlerin aydınlığında kısıp gözlerimi semaya bakıp bir parça bulut arayacak gözlerim, umut ederek yağmurun değmesini tenime bekleyeceğim. Senin için yanan tenime biliyorum dokunmayacaksın, dokunamayacaksın.

kayıp şehirlerin karanlık sokaklarında çaresiz kaldım. Ayaklarımda umudun ağır prangaları, ellerimde yokluğunun kelepçeleri. Kimselerin bulamayacağı bir yerdeyim. Sendeyim. Sana en az pencerene gelen bir serçe, yolda gördüğüm bir çocuk, sahilde tek başına oturduğum bir bank, gizli gizli ağladığını gören bir ayna, ellerinden dudaklarına değen bir sigara, üzerine alelacele giydiğim bir elbise, uyumak için ellerinle bir sevgiliyi sardığın gibi sardığın bir yastık, gözlerine düşen uykusuzluk, okuduğun bir kitap, canını sıkan bir insan, öpülesi dudaklarını ısırdığın bir erik ve hep beklediğin, hayallerini süslediğin o sevgili kadar yakın olmak istedim. Biliyorum, ben sana dokunamadan avuçlarında bir hayatı tadamayacağım. Biliyorum, sensizliğin karanlıklarında şiirler yazıp her şeye rağmen içimde yaşayacaksın. Senin yerin orası, biliyorum.

Sokağımdan geçmesen de, kokunu duymasam da en güzel çiçeklerde, sırf sana yakın olmak adına, balkonundaki bir kaktüsün dikenlerinde, küçük ellerine batmak için her zaman dua edeceğim. Yoruldum inan, düşler kurmaktan, nefessiz kalmaktan, boş bir evde yalnızlığın şarkılarını söylemekten bıktım. Yoruldum inan, yoruldum sensizlikten.

her sabah yüzümü soğuk suya vurup aynada kendimi mutsuz görmekten, en güzel günlerinde baharın sahillerde boş boş gezmekten, durup durup sana yazdığım şiirleri duvarlara okumaktan ve cevap beklemekten bıktım yine. Seni seviyorum, seni özlüyorum diye söyleyemediğim telefonumun çalmasını beklerken, yüreğimin sesini duyamadığım her an için kendime kızıyorum. Sana da kızıyorum. Beni bu boş alemde sevgisiz bıraktığın, yüzümü güldürmediğin için sana da kızıyorum. Sesinin kulaklarımı okşamasını, dokunamadığım teninde olabilmeyi, şiirlerime güzelliğini yazmayı her fırsatta ne kadar istiyorum bilsen, bir bile bilsen. Oysa yoksun. Yok. İçinde sana dokunamadığım, seninle olamadığım bir dünyada bahar gelmiş. Çiçekler açmış. Gülmüş, ağlamışım, ne önemi var? Ben yokluğunda geçen zamanı hiç yaşanmamış saydım. Hiç yaşanmamış. Biliyorum. Ölümüm seni düşünürken ve yanımda olmadığın bir vakit ansızın gelecek. Sen hiç acısını çekmediğin yokluğunda bilmeyeceksin bile öldüğümü. Ben hiç tamamlanmamış sayacağım gözlerimi kapattığım hayatımı. Ve verdiğim son nefeste bile acılar çekerken seni arayacağım. Biliyorum. Gözlerinin baktığı, dudaklarımın seni sayakladığı hiçbir yerde olmayacaksın. Ölümün acısı hafif kalacak. Sesini duyamadan çıkan canımdan bile. Sen bensiz bir hayatı, bensiz geçen zamanı sevdin. Hep gizemli kalmayı, kaçmayı ve sevilmeyi sevdin. Hiç çaba sarf etmedin, bir nebze olsun cesaret edemedin sevmeye beni. Düşlerde bir masal, rüyalarda bir gizem kalmayı seçtin. Olamadın benimle. Bir kez yüzüme bakıp içinden geldiği gibi seni seviyorum, seni özlüyorum diyemedim. Diyemedim. Ben senli zamanların içinde hep sevinçten gülen, heyecandan ne yaptığını bilmeyen, içi içine sığmayan koca bir adam değildi. Oyuncağı eline verilmiş bir çocuk gibi hep gülücükler saçtım, ağlayarak geçen koskoca bir zamana inat. Dünyanın en güzel yeri gözlerinin içinde saklı. Baharın yemyeşil dallarında artık hüzün var şimdi. Rüzgarlar sesini kesmiş ve yağmurlar boşu ıslatıyor kaldırımları. Gözlerimin uykuya düştüğü ve karanlığın aydınlığa hasret kaldığı yerdeyim. Sensizlikteyim. Sensizlikteyim.

Bazen ait olmayı reddettiğimiz bir dünyada yaşamaya zorlanırız. Ama o dünya ile hiçbir ortak paydamız yoktur. Aynı havayı solumaktan öte. Her şeyimiz farklıdır. Yaşam tarzımız, kültürümüz, duruşumuz hep yanıtsız sorular bırakır ardımızda. Yadırganırız. Mutlu değilizdir burada yaşamaktan. Bir tür ayrı kotu gibi dururuz insanların arasında. Buna rağmen bir mecburiyettir katlanmak, bir tebessümü, bir merhabayı esirgemeden. İnsanın yaşama bakışı ne olursa olsun, kendi olmak istediği zamanlar vardır oysa. Sadece kendine ait olmanın sevinciyle, kendi kurallarını koymanın hazzı içinde yaşamak ister. Bir süreliğine olsa, zor ama imkansız da değildir. İstersek bunu kendi içimizde oluşturabiliriz. Yaşamın tüm kirliliğinden uzak, istemediğimiz her şeye yabancı, sessiz, steril, tek kişilik bir dünya. Fazladan bir saksı çiçek, sevdiğiniz bir hayvan belki de. Başkalarının bilmediği, bilenlerin de görmezden geldiği, kapısı içine dönük ya da örtük bir dünya. Kapısını kimselere kabul ettiremediğiniz kişisel manifestonuzu astığınız fil dişi bir saray içinde yahut sınırlarını sizin çizdiğiniz bu hayal ülkesinin hem kralı hem kraliçesi hem de bir birey olmanın mutluluğunu yaşamak az şey midir? Yaslanacak bir omuz bulamadığınızda, çevrenize uyum sağlayamadığınızda, duygusal ya da fiziksel şiddete maruz kaldığınızda, yaşam sizi incittiğinde veya sadece yalnız kalıp kendiniz olmak istediğinizde, kendinize ait bir dünyanın huzurlu kollarına koşmak istemez misiniz? Böyle bir küçük bir ütopya sanırım çoğumuzun ihtiyacı var. O ütopya içimizde bir yerlerde saklı.

yağmur da var. O çok sevdiğim rüzgardı. Bugün pazar, daha uyanmadı komşular. Damların üzerinde kuşlar daha rahatlar. Radyolarda eski şarkılar çalıyorlar bu saatlerde. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçenlere doğru. Yağmur da var. Çok sevdiğim rüzgarda. Daha uyanmadı komşular, bugün pazar ve ben seni çok özledim. Dışarı çıkmak istiyor canım, tek başına haytalık etmek. Islanmak pazar sabahında yağmurda. Boş caddelerde dolaşmak, vitrinlerine bakmak mağazaların. Sinemaların afişlerine, sokakların isimlerine. Telefon kulübelerinde uyuyan çocuklara bir merhaba demek sessizce. Sahilde martılara simit atmak, otobüslerin ilk seferlerine binmek. Gitmek istiyor canım, hayatın gittiği yere. Islık çalıp şarkılar uydurmak kendi kendine. Fırından taze ekmek alıp buğusunu çekmek içine. Ve ben seni çok özledim. Aslında tam da böyle bir şey. Çiçeğe su yürümesi, bebeğin ağlaması, toprağın uyanması, yağmurun yağması, ateşin sıcağı. Bu pazar sabahı tam da böyle bir şey. Bir sabahçı kahvesine uğramak, bir bardak çay, taze dem kokusu. Hayatın atar damarlarında dolaşmak, ölmeden şehrin uykusunu ve bir şiir yazmak pazar bulmacasının boş karelerine. Şiirde tam da bunu anlatmak delice. Tam böyle bir şey. Hesapsız, gölgesiz, bedelsiz, kimsesiz bir şiir yazmak. Bir bardak çay içmek, sokaklarda gezmek, yağmurda ıslanmak. Ve ben seni çok özledim. Ben seni çok özledim.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerinde çiğ damlası.

Tam saatler 22.37. Sağlık Medikal ve Primer İşitme Merkezi'nin sunduğu Ömer'le Düşler Sokağı'ndasınız. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz, ilk defa Düşler Sokağı'nda buluşan dostlarımız, efendim şiir programındasınız. Saatler 00.00'ı gösterene dek şiir adına her şeyi paylaşamasak da tabii ki bir sonraki haftaya mutlaka birkaç cümle, birkaç kelime bırakacağız. Bizleri www.unefm.com.tr'den takip edebilirsiniz, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Zaman zaman sizlerden gelen sözcükleri, denemeleri, makaleleri tekrar sizlere paylaşıyorum.

Ümit Yaşar Oğuzcan diyor ki, ben senin en çok sesini sevdim. Uğulu çoğu zaman, taze bir ekmek gibi. Önce aşka çağıran, sonra dinlendiren, bana her zaman dost, her zaman sevgili. Ben senin en çok ellerini sevdim. Bir pınar serinliğinde küçücük ve ak pak. Nice güzellikler gördüm yeryüzünde, en güzeli bir sabah ellerinde uyanmak. Ben senin en çok gözlerini sevdim. Kah çocukça mavi, kah inadına yeşil. Aydınlıklar, esenlikler, mutluluklar hiçbiri gözlerin kadar anlamlı değil. Ben senin en çok gülüşünü sevdim. Sevindiren, içimde umut çiçekleri açtıran, unutturur bana birden acıları, güçlükleri. Dünyam aydınlanır sen güldüğün zaman. Ben senin en çok davranışlarını sevdim. Güçsüze merhametini, zalime direnişini, haksızlıklar, zorbalıklar karşısında vahşi ve mağrur bir dişi kaplan kesilişini. Ben senin en çok sevgi dolu yüreğini sevdim. Tüm çocuklara kanat geren anneliğini. Nice sevgilerin bir pula satıldığı bir dünyada sensin her şeyin üstünde tutan sevdiğini. Ve ben senin en çok bana yansımanı sevdim. Ben de yeniden var olmanı, benimle bütünleşmeni, mertliğini, yalansızlığını, dupduruluğunu sevdim. Ben seni sevdim. Ben seni sevdim. Ben seni çok sevdim.

Efendim saatler şu anda 22.50'yi gösterirken Sağlık Medikal ve Primer İşitme Merkezi'nin sunduğu Ömer'le Düşler Sokağı'ndasınız. İsterseniz yine üstadlardan devam edelim. Sezai Karakoç'un o muhteşem şiirlerinden bir tanesi. Bilenlerle birlikte okuyalım. Köşe diyelim.

Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını. Ruhumun evliyalarınca örülen tarif edilmez güllerin yankısıdır gözlerin. Gözlerin. Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun hatırasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi. Aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşem bile ayrılmamışken bana. Var olan ve olacak olan bütün köşelerin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın? Evlerinin içi ayna döşeli. Ayna, hatıra, gözler ve sevmek. Benim aşkım bin bir köşeli, ah bin bir köşeli. Bir köşe gidince bin köşe yeniden gelecek. Ayna, hatıra, gözler ve sevmek. Evlerinin içi kabartma bahar. Köşelerinde keklik gibi bakıp duran saksılar. Halıları öpe öpe nakış yapar nakış gibi ayaklar. Hadi siz söyleyin, insan seve seve ölmez de ne yapar? Köşelerde keklik gibi bakıp duran saksılar. Evlerinin içi yeni güllerden görülmemiş güneşleri görülmemiş gözlerine getiren. Sağ köşedeki entari, sol köşedeki çapka. Beni katil suların ortasına bırak. Katil sular güneşi gözlerinden götüren. Evlerinin içi gurur döşeli. Benim aşkım bin bir köşeli, ah bin bir köşeli. Sen geldin, benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin. Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu. Bulutlar geldi, altında durdu. Konuştun, güneşi hatırlıyordun. Gariptin, yepyeni bir sesim vardı. Bu ses öyle benim, öyle yabancı. Bu ses saçlarımı ıslatan sessiz bir kardı. Dişlerin öpülen çocuk yüzleri, güneşe açılan küçük aynalar, sert içkiler, keskin kokular dişlerin, içinden geçilen küçük aynalar. Ve güldün, rengarenk yağmurlar yağdı. İnsanı ağlatan yağmurlar yağdı. Yaralı bir ceylan gözleri kadar sıcak, yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı. Sen geldin, benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin.

Taşların ortasında Leyla'nın gözleri. Leyla köşe köşe, göz göz şiirin ortasında. Ben Leyla'yı bulduğumdan yahut kaybettiğimden beri, Leyla ya o adamın bardağında ya o dağın ortasında. Ben Leyla gibi güneş doğarken uyanamam. Şehir gece gündüz benim içimde uyur. Leyla'yı götürüp Londra'nın ortasına bıraksam, bir bülbül gibi yaşamasını değiştirmez çocuktur. Leyla diyorsam, kesik yanaklarıyla Leyla, üç köşeli dünyasıyla, okuyla, yayıyla, yaylasıyla, acımasıyla. Leyla diyorsam, şu bizim gerçek Leyla. Biz seni işte böyle seviyoruz Leyla. O gitti, bize ağlamak kaldı, kala kala. Beni yeraltı sularına karşı iyi savun. Tırnağını taşa sürten yitik keçilere karşı. Bu çeşmenin üç köşesinden hangisinden su içecek senin bahtsız ve mesud Eyyub'un? Atların en güzel biçimini sessizce kalbime indiriyor. İçimde İstanbul çalkalanırken boz bulanık bir çeşme. Bir dans için can vermeye hazır bekliyorum. Sen orada gelir ayak kuklalara insan gibi konuşmasını öğretme. Su akıyor, birikiyor kan lekeleri. Kurtulsam diyorum bir eser buna engel. Öyle büyüyor, öyle çoğalıyorsun ki İstanbul kalmıyor. Hangi köşesinde huzur, o köşesinde sen. Hangi köşesinde yeni çağlara uygun odalar. Ben bölünmez bir şairsem, sen bölünmez bir anne. Bir çeşme. Düşler.

Uykuların kaçar geceleri. Bir türlü sabah olmayı bilmez. Dikilir gözlerin tavanda bir noktaya, deli eden bir uğultudur başlar kulaklarında. Ne çarşaf halden anlar ne yastık. Girmez pencerelerden beklediğin o aydınlık. Onun unutamadığın hayali. Sigaradan derin bir nefes çekmişçesine dolar içine. Kapanır yatağına çaresizliğini ağlarsın. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın aslında her şeyin boş olduğunu. Şerefin, faziletin, iyiliğin, güzelliğin. Gün gelir de sesini bir kerecik duyabilmek için vurursun başını soğuk taş duvarlara. Büyür gitgide incinmişliğin, kırılmışlığın. Duyarsın ta derinden acısını çaresiz kalmışlığın. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın ne işe yaradığın ellerinin, niçin yaratıldığını. Bu iğrenç dünyaya neden geldiğini uzun uzun seyredersin aynalarda güzelliğini. Boşuna geçip giden günlerine yanarsın. Dolar gözlerin, içim burkulur. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın tadını sevilen dudakların, sevilen gözlerin erişilmezliğini. O hiç beklenmeyen saat geldi mi, düşer saçların önüne ama bembeyaz. Uzanır gökyüzüne ellerin ama çaresiz, ama yorgun, ama bitkin. Bir zaman geçmiş günlerin hayaline dalarsın. Sonra dizilir birbiri ardında gerçekler acı. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın hayal kurmayı, beklemeyi, ümit etmeyi. Bir kirli gömlek gibi çıkarıp atasın gelir bütün vücudunu saran o korkunç geceyi. Lanet edersin yaşadığına. Maziden ne kalmışsa yırtar atarsın. O zaman bir çiçek büyür kabrinde kendiliğinden bir çiçek. Seni sevdiğimi işte o gün anlarsın.

Kırmızıyı sevdiğini bilseydim hayallerim kıpkırmızı olurdu. İstanbul hala güneşin ardında, ufuklarında birkaç kara leke, birkaç kan pıhtısı dudaklarında. İstanbul hala sevimli mi sevimli ve hala bir tomurcuk tadında. Yürüyelim seninle İstanbul'da. Korkusuz bir rüyadır bekler bizi Beykoz'da, Üsküdar'da. Birkaç kuğu, birkaç masum kuş tüyü, yenilgisiz bir muamma gibidir arar buluşmayan ellerimizi. Deli rüzgar yine sarhoş, yine huvarda. Tam orada, Çamlıca yokuşunda, birkaç bulut çekelim gökyüzünden, damarlarımızdan geçirelim ve birden bırakalım suların üzerine. Sen bir defa konuş, sen bir defa gül, kumlu ebrular yapalım seninle. Sertmeli ebrular, bülbül yuvası, ercai menekşe, gonca ve sümbül. Ve yüzün bir ay gibi parlarken gecenin ortasında, yürüyelim seninle İstanbul'da.

0: Boğaziçi mağrur türkülerini gözlerine baka baka söyleyin. Martılar üşüyünce denizin sıcağında bulsunlar kalbimizi. Anlayabilir misin neden çıban gibi büyür bağrımda? Büyür de kelebek olur bu sızın. Kırmızıyı sevdiğini söyledin. Bu yüzden bir günlerdir İstanbul'da gül kokusu yayılan tepeler kırmızı, sular kırmızı. Bir elimizde umut, bir elimizde sevda. Yürüyelim seninle İstanbul'da. Musiki kesilsin, tükensin yazı. Çaresiz kalıncamız rap ve şiir. Ozan bir kenara bıraksın sazı. Ressam fırçasına neden mi kızgın? Tuvalde çizgiler, renkler kırmızı. Kırmızıyı sevdiğini bilince çekilir mi artık güllerin nazı? Gülhanede simit satan çocuklar nasıl anlasınlar ellerimizin neden böyle çekingen olduğunu? Ayasofya önünde tramvayı bekleyenler gökyüzüne dokunurken bu acı kimdir diye sorsunlar içlerinden birlikte yürüyen iki yabancı. Biz gitsek de İstanbul'da yine de yıllar yılı gezinmeli bu sızı. Benden bir yaralı şiir kalmalı, senden bir tebessüm, bir de kırmızı.
1: Düşler sorular.

sanki kanat açmış. Bak sevinçten ağlıyor. Kararan bahtıma bir ışık verdin. Değişen dünya geldin, hoş geldin. Kararan bahtıma bir ışık verdin. Daha önceleri

sanki kanat açmış, mutluluktan uçuyor. Gözlerine her bakışta gözlerime yaş doluyor. Gönlümdeki her bir köşe bak sevinçten ağlıyor. Kararan bahtıma bir ışık verdin, değişen dünyalar.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

O esrarlı yangına bu can nasıl dayandı? Sahile vurdu kalbim. Su yandı. Kum dayandı. Bir mum gibi eriyip aktı uykusuzluğum. Ölüme baş kaldıran dertli uykum dayandı. Yurdumdan mahrum edip dolaştırdın cem gibi. Ruhumla söndü alev. Sonra ruhum dayandı. Kül oldu bir yiğidin figanıyla her umut. Bülbülün küllerine konan puhum dayandı. Öylesi bir yangın görmedin Emrut bile. Kaktüsün gölgesinde mazlı ahım dayandı.

ahımdır zannederdim en belalı kıvılcım. Kirpiğine dokunan kanlı ahım da yandı. Bir damla su ver bana ey çöl, bari sen küsme. Kalmadı hiçbir şeyim bak, günahım da yandı. Yenilgiler bir tufan gibi çöktü üstüme. Ülkem yıkıldı heyhat. Ordugahım da yandı. Köleleri her akşam duman kıldı gözlerim. Başıma tac ettiğim padişahım da yandı. İlk defa böylesine tutuştu gökkuşağı. Renklerim siyah oldu ve siyahım da yandı. Ondan başka ne varsa yandı. Yandık sen ve ben. Onu göreyim diye kıblegahım da yandı. Onu göreyim.

Sensiz kalan bu şehri yakmayı çok istedim. Mavi bir aleve dönüştürdüm kalbimi bir anda. Tutuşturmak istedim beni böyle umarsız bırakıp gittiğim bu zalim şehri. Yakamadım gözlerin dikildi karşıma bir caddenin tam ortasında. İnanılmaz güzel bakıyordu gözlerime. Hafif, ıslak. En özel, en bilinmeyen türleri açmıştı papatyaların. Hatıralarınla titriyordu içim. Kuşlar kanatıyordu gönlümü. Gri bulutlar geçiyordu göğümden. Anlamak üzereydim Nero'nun Roma'yı neden yaktığını. Karanlık bir koridor açıldı önümde anlayamadım. Yenik düşmüş bir Napolyon kadar mutsuzdum aslında. İntihara kalkışan Hitler kadar çaresiz. Yakmak üzereydim ki bu şehri, hatıraların içli bir yağmur gibi boşandı üzerime. Kediler geçti birden kavşaklarından şehri. Acı acı miyavladılar, gözlerime baktılar. Kızgındılar, kırgındılar. Onlar da tutulmuşlar, anladım sana bendeki kadar. Onlar da terk ettiğim bu şehri çaresiz yakmak istiyorlar. Yakamıyorlar. Sonra saçlarım dikildi karşıma bir sokak köşesinde. Her telinde parmaklarımın izleri parlıyordu. Benzersiz kokunu alıyordu kıvrımlarından rüzgar. Gözleri doluyordu saçlarına bakan kedilerin. Her biri bir kenarda darmadağın çömelip kalıyordu, yutkunuyordu. Rengi kaçıyordu pencerelerde perdelerin. Şimdi nereye yürüdüysem bakışın, duruşun, sesin. Anladım, söndürmeliyim tutuşan yüreğimi. Kendimi yakmış olurum yakarsam bu şehri. Çünkü sen her şeyinle bendesin. Her şeyinle bendesin. Sensiz kalan bu şehri yakmayı çok istedim. Gri bulutlar geçiyordu göğümden. Mavi bir aleve dönüştürdüm kalbimi bir anda. Tutuşturmak istedim beni böyle umarsız bırakıp gittiğim bu zalim şehri. Yakamadım. Gözlerin dikildi karşıma bir caddenin tam ortasında. İnanılmaz güzel bakıyordu gözlerime. Hafif, ıslak. En özel, en bilinmeyen türleri açmıştı papatyaların. Hatıralarımla titriyordu. İçim kuşlar kanatıyordu gönlümü. Sonra saçların dikildi karşıma bir sokak köşesinde. Her telinde parmaklarımın izleri parlıyordu. Benzersiz kokunu alıyordu kıvrımlarından rüzgar. Gözleri doluyordu saçlarına bakan kedilerin. Her biri bir kenarda darmadağın çömelip kalıyordu. Yutkunuyordu. Rengi kaçıyordu pencerelerde perdelerin. Nereye yürüdüysem bakışın, duruşun, sesin. Anladım. Söndürmeliyim tutuşan yüreğimi. Kendimi yakmış olurum yakarsam bu şehri. Çünkü sen her şeyinle bendesin. Çünkü sen her şeyinle bendesin.

Efendim, Sağlık Medikal ve Primer İşitme Merkezi'nin sunduğu Ömer'le Düşler Sokağı programı burada son buldu. İlginiz ve alakanıza teşekkürler. Haftaya cumartesi gecesi saat 21.30'da görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Instagram adreslerimiz Düşler Sokağı Ünefem, Ömer Piri TR efendim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.

İçerim arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş, bugün havam yok. İçerim arkadaş, tadım tuzum yok.

0: çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

0: resmi bıraktın, paramparça ettin benim dünyamı. Sana söylenecek söz mü bıraktın,
1: geriye dönecek yol mu bıraktın,
0: yüz yüze bakacak

Size bakacak göz mü bıraktım? Paramparça ettin benim dünyamı. Sana söylenecek söz mü bıraktım? Geriye dönecek yol mu bıraktım? Yüz yüze bakacak göz mü bıraktım? Paramparça ettin benim dünyamı. Sana söylenecek söz mü bıraktım?

sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz vurgun sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana. Her iki cihanda gül kana kana. Seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Sürgün sayılır.

Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Uni FM'le fark edilirsiniz. Uni FM'le...

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anneler gibi ağlaman.